Ma fai nei yon fa tsa wan to top up ale Digicel I lungo le upenga tsa fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo yon ala fo ikse leni ile MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngou fie fo yon a e listalai. Asisiane ile ClickX.com e la fo iso top up ale Digicel. Pe la fo I fo iso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla ole olu. Tasi limaono tolu tolu fa fa olu tasi limaono tolu